Özellikle kafalarda yüzde olur. Çocuk ülkesi normal hayvan olur.